0: uşt, eğer zakskın ey, ey uşt, eğer zakskın ey, uşt, eğer zakskın ey.
1: Sige, hoe ik me toe, permalergisch, ik schiet hem hier, want moeilijk is vol.